Assalamu alaykum, hürmetli radio anlıkçılar. Anlatkanlar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurça anlatışı. Bugün 2025 yılı 3. Avgust Düşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetli radio anlıkçılar, anlatışlarımız. Her günü Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2'ye

Ürümçi vaqtı çüştünkən saat 4-dün 5 kiçi boğanlıqda Türksat 3A, Türksat 4A sünni əmrahları arqılıq tarqıtlıdı. Anlatışlarımızda radyomuzdan internet sayfısı www.tr.net.tr yansızıq uyğur adresler arqılıq mı bir vaxtdan yalaysla. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vaqtı etigen saat 5-dün 6 geçe. Ürümçü vaqtı etigen saat 8-dün 9 geçe boğan aralıqda sünni emra ve internet arqılıq anlıqalı buldu. Hürmetlik radyonluqçılar. Anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle Türk dünyasının sahne sanatı ve nakşı müzik katarlık programıyla bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de haberli anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmurlarının kiçiğe. Türkiye, Netanyahu'nun Meksit'i rayında tinçlik ve mukumluğunun orantılışıga tosalgı buluştur, dedi. Türkiye Taşkı İşle Ministerliği, Netanyahu'nun birden-bir Meksit'i Pelestinlikler özgürtülerden koğulup çıkarış ve rayında tinçlik ve mukumluğunun orantılışıga tosalgı buluştur, dedi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşle Ministerliği 40. İsrailiya'nın Gazze'ye karatkan hücumlarına ait bayanat ilan kıldı. Ministerlik ilan kıygan bayanatı da tüvendik sözlüğe uğruna cırattı. Gazze'de tinçlik planını emelge işiş imkaniyetki iki kıldıgan yol haritası üstüde birlik ikilindigendin ki mu? İsrailiya'nın Gazze'de 30'un artık Kur'an'ı katlı kılışı ve sehiye eslerlerinin nişan kılışı Netanyahu hükümetinin Palestinlikle bilen tinçlik orantışını itinin yokluğuna yeni bir kıtım köstüp verdi. Netanyahu'nun birden-bir maksidi Palestinliklerini üz yurtlardan kovulup çıkarış ve rayında tinçlik hem mukumluğunun orantılışı otosalgı buluştur. Bu yönelişte rayındaki nazik tampunluklarını uzduğun kademlerini iliştin hem de Amerika Katarlı Murasiyatçı devletlerinin teşebbüslerine buzgunçuluk kiliştin yanmayı batıdı. Uttur şarkının hemmisini dokunuş meydanı gaylandırışını halaydıgan Netanyahu'nun kinaymiçi ve militaristik tüençliğe karşı halkara cemiyetinin tekimi katti şençilik ve küçükü ige pozisyonu bildirişi hem de bir mecburiyet gaylandı. Rayonumuzdan ve Palestin'in amallıkka hem güllenişke erişini kollaydıgan barlık devletlerini ortak mesuliyet ina bilen hareket kılışka, halkara kanunga ve insanperverlik kımmetlerge ige çıkışkı çakırmayız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Rosatom Karadeniz'de uçuksuz ayrıplan hücumu uçurgan konteyner parahutu çıkıp gitti, dedi. Rusya devlet yadro energiya organı Rosatom'a karşılık Fesco şirketinin konteyner parahutu yanayınan Karadeniz'de uçuksuz ayrıplanlarının hücumu uçurgan dinkin çıkıp gitti ve o 7 kişilik parahut kadımlarının kutkuzu bilin kallığı bildirildi. Rosatom baş müdürü Alexey Lihachev ilan kıygan bayanatıda konteyner parahutu Yanina'ya kılınan hücumga ait tepsilatlarını berledi. Parahutka Karadeniz'de iki uçuksuz ayrıplan bilen hücum kılınganlığını bildirgen Lihachev parahut halkara su tevelikide tonutulgan yemek içmek bilen kuruluş ve bezekçilik materyallarına okşaş fukravi mallarını toşuvatkan idi. Bu hücumunu deniz karakçılıkının başka nesi bilen izahlıqlı bulmaydı dedi. Lihachev çöküşkü başlayan parahutunu ölçemlik aldı terk etken o 7 kişilik parahut kadımlarının hemmisinin kutkuzunun kallıkını ve selametlik ehvalının yakışıklılıkını etti. Parahut kadımlardan 16 kişinin Mısır pukrası boğan bir kapitan başkurşuydu ki Delfinus parahut terpiden kutkuzunun kallıkını eskertken Lihachev en ahırkı kadımdan olsa Rusya, Karadeniz, Flotu, Karaşlık, Deniz, Avasya etiretler terpiden kırakakı yetkizilgenlikini bildirdi. Ukrayna devlet reisi Volodymyr Zelenski, Rusya'daki 3 neft ayrış zavutu bilen Rusya bayrağı kadalgan Yanina namlı konteyner parahutuga hücumla kılınganlıkını bildirgen idi. Tahminen 140 metr uzunlukka ve 22 metr kenglikke ige Yanina parahutu 13 bin tonna yük götürüş iktidarına ige idi. Rusya'nın Vladivostok portuğu tizimlatkan bu parahut Hindistan, Birleşme Arap Kalibeliki ve Novreyesik otursudaki liniyada katlatmak dedi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, İsrailiye Müdafiye Ministeri Kartız'dan İran'ı tahtisi saldı. İsrailiye Müdafiye Ministeri İsrail Kartız, İran İsrailiye'ye hücum kıygan takdirde iğir zerbe verildi kallık hakkı tahtisi saldı. Kartız, İsrailiye'nin 14. kanal televizyasyonu belgen ziyaretinde gün tertipteki özgürlükle ve İran bilen otturgu çıkan krizisle üstü toktaldı. İran'ı bivas nişan kalan Kartız, eğer İran İsrailiye'ye hücum kıysa ve İran kıygı uç zerbi uçuraydı. Bunu ulamı intahin yakışı bildi o digen sözlerini işletti. Yerlik taratkılarının her bir kutuklarını kövmeski sağlıklarını ilgiri sürgen Kartız, hükümetinin kolu geldiğinin neticelerine cemiyet bilen hem beherlenişini devamlaştırdığını bildirdi. Kartız, tilgilenen kutuklar arası da İran rehberi Ayetullah Ali Hamani ve başka Ali Dercilik İranlık mesullarının öldürülüşünü gösterdi.
Хабар дияны. Исраилия бехатерлик мәсуллернең Америка президенты Дональд Трампның Иран карта планлаган кең күләмле хәрби хәрәкәтне әмәлдән калдыруч карарыга наразылык белдергәнлеге кайт кылынды. Исраилия матбуатында Американың Иранга кең күләмле һөҗүм кылыш имканиятен көн тәртип келтүгәнлеге, Исраилияның бу мудафия агаһландыруч дәрәҗәсен иң юкры сәвиягә күтәргәнлеге белдерелгән иде. Trump bolsa 31-nji iýulda ýa-da ýa-da bayanatynda Amerikanyň Iran bunyňdan kim berdaşlyk berenmeýdigan halga gelgüçe intan eger zerbelerini berdigallygyny utdurup goýgan hem-de ilip berilip atgan jarayanyň Amerika üçin intan ýagşy gitip atgallygyny ilgir sürgen idi. Hürmetli radio oglanlar, Mısırda 5.3 bal güçlük ýer tebirdi. Yerlik taratqulada orun alğan xəbərlərge qarğanda yer tevreş paytaxt Qahirənin öz içki alğan bir qanç şəhərdə is qılınğan. Mısır Qızılay cəmiyyəti hazırğa çıxandaq yerliniş uçur anmağallıqını ilan qıldı. Türkiyə apət və ciddi alətləgi təqabül turuş idarısı afatının uçuruğa qarğanda Mısırın şimali şərqidiki İsmailiyyə vilayətidə 5.3 bal yer tevreş yüzbədi. Türkiyə apət və ciddi alətləgi təqabül turuş iradisi Yer tevreşinin düşenbi günü şu yerinin vakti etigen saat 3'te yüzbegellikini ve yeryüzünün 5.47 kilometre çunkurluktu kayıt kılınganlıkını bildirdi. Mısırlık yerlik tıratkıları yer tevreşinin payitaht Kahire'nin özü çıkan birkaç şehirde iz kılınganlıkını, hazırgıçı Adem ölü şiake veyrançılık uçuru kemmigellikini yetküzdü. Mısır Kızılay Cemiyeti hazırgıç yarılınış yakı buzuluşka ait bire uçur amma kallıkını uçturuş bilen birge ammini kona yakı köz bilen köygülü bulduğun yerikleri bağ bina aladın yirak duruşku çakırdı. Mısır Seyye Ministerliği ciddi inkas kaytırış planını yol koyup doktor kallığını en yukarı teyirli kaltı götküzdü. Resmi bayanat Karaganda Mısır yer tevreşinin merkezi noktasına ait uçurlarını yenilip tilgilingan yer tevreşinin Süveyş şehrinden 36 kilometre yaraklıkta arka fikir güzülgeldikini uçturdu. Rayındaki Android işletkiçilerine Mısır'da 5.19 bal yer tevreş yüzbegellikini gösterdiğin yer tevreş agahlandırış geldi. Sismologlar koşumçu sallık malumatlarını tahlil kılavatkan bulup USGS mütexessisleri texniki köp uçurlağı erişki ergişip yer tevreş küçük haritisini yenilişi mümkün.

0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler. Trump Amerika İran söhbetinin düşenbi günü kaydı başlandığını ilan kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump İran bilen bulduğun söhbetlerinin düşenbi günü çüştün kin başlandığını bildirip Hormuz Boğazı ve İran'ın yadro kuralsızlanış meselesi de ahirki gelişimini kısa vakit içinde asıl kılış imkaniyetine ümit bilen karaydığını etti. Prezidentlik alayda ayrıplarını Air Force One'de muhbirlerinin suallarına cevap vergen Trump, Saudi Arabistan, Birleşme Arap Halifeliği, Katar ve İran bile ötküzgen söhbetlerinin cümle günü ilip beriş planlanan çoğun bir hücumunu emelden kaldırışka ündigellikine etti. Hürmetlik radyo anlıkçıla, türmedeki Maduro, Karakas söhbeti aldı da Venezuela diyalog cariyanını karşı aldı. Venezuela'nın kamaktaki sabık rehberi Nicolas Maduro, Latin Amerika devletinin vakitlik hükümet vekilleri bilen ökütücü rehberle otursa da kiler hepte Amerika'nın kuruluş asıtı ütküzüldüğün yığın aldı da diyalogu ilip bardığın barlık yollarını karşı aldıklılıkları bildirdi. Mensibidin ilip taşlanan reisinin resmi telegram hesabatının ilan kılınan bayanatı da Venezuela'lıkla Otursa da tinçlik, birliği yaşaş ve kilişini müstehkemleşki yardım verdiğin barlık diyalog yollarını karşı alımız değildi. Hürmetlik radyonluğuçula, Türkiye, İsrailiyanın Gazze'deki hücumlarına yapıldı. Türkiye, İsrailiyanın Gazze'ye karatkan ağır hücumlarının İsrailiye Başministeri Binyamin Netanyahu hükümetinin Pelestinlikle bilen tinçlik ornitiş niyetinin yokluğunu yeni bir kıtım köstüp belgelikini bildirdi. Taşkı İşler Ministerliği ilan kıygan bayanatı da Netanyahu'nun birden bir maksidi Pelestinliklerini öz yurtlarından kovlap çıkarış ve rayonda tinçlik hem mukumluğunun ornitilişiga tusalgı buluştur degen sözlerge orun verdi. Hürmetlik radyonluğçular, Rusya ve Ukrayna'nın hücumlarını küçeytişi bilen çigri alkıgan hücumlarda kem digende 14 kişi öldü. İki devlet dairelerinin aşkarlaşıca Ukrayna'nın Rusya'ya karatkan hücumlarda kem digende 9 kişi hayatından ayrılgan. Rusya'nın Ukrayna'ya karatkan hücumlarda bolsa kem digende 5 kişi öldü. Vuruş 4-20 yılının artık vaktinden beri devam kılavatkan bir mezgilde bu özara zerbe verişle hem Moskova hem Kiev'nin birbirge karatkan hücumlarının kölümü ve küçüğünü aşoğallıkı ait işaretler köpegen dakikalarda yüzbedi. Bu aralıkta Kiev Moskova'nı hücumlarını ahırlaştırış için söhbetke mecburlaşmak istedi. Enerji esnaları ve partisitiş ambarlarının nişan kıyan halda Rusya'ya karşı 3 iliş hücumlarını başladı. Hürmetlik radyonluğçular, Amerika yeninin 40 yıldın bu yankı en tüven seviyeye düşüp gelişedinkin yapını yapılını sitip aldı. Prezident Donald Trump dostluk ifadelenişi edip tesvirligen bir kadem arkalık Amerika 10 yıldın artık vakitten beri tunç kıtım Yapınya'nın pul muamalı bazırga kaytip gelip yen sitip aldı. Bu az görüldüğün kadem yeninin Amerika doları aldı da ahir 40 yıldın bu yankı en tüven seviyeye düşüp gelişedinkin onu yüleşmek istediğinde. Trump Air Force One aeroplanında muhbirlığa belgen bayanatı da ulanın yeni acizlap gitti ve azarak küç bir işki teşne aydı. Biz hemen yapını yanın yine de dedi. Hürmetlik radyonlukçula yukurda haberle anladınlar.

TRT Uyghurçının hörmətli xilasməlləri, bugünkü proqramımızda sizləni tarix bətlər arasında unutuluşqa yüzləngən intayın alaylı bir səpərgi çıxırımız. Kəsbi teatr səhnisi qədəm basqan Tuncu Türk artistisi də tarixi izilğan Əhməd Fəhim Əpəndinin hayatını və sənət müsabisini birlikdə gözdən keçirimiz. Qınundaqda diqqətinlə proqramımızda bolsun. Əhməd Fəhim Əpəndi 1857-ci ili Üsküdar'da dünyaya gəlgən olub, o Xəttat Abdülqadir Əpəndinin oğlu idi. Yəni, sənət bilən zic bağlanğan bir ailənin pərzəndi. Sənətinin onun qəndi buluşu bir təsadübəlik qumus gərək. Dadısı onu birə kəsib iqsi qiliş üçün topxanıqa bəhgən idi. O, topxanıda tümürçülük ügəndi. Arqıdın idarəyi məxsusə zavutuda ustu bulub işləşki başladı. Vaqtın ötüşü bilən ustulaşıb, İstanbuldaki Oğullar Sənət Məktubunun sıxlarda ustu başı buldu. Hayatı normal bir ızgı çüşkən idi. İş orını Sultan Əhmətdi idi. Bunu onun hayatını əbdi üzgərtib tutan bir inçki nöqta deyişki buludu. Çünki Sultan Əhməd Kadik Paşa'ya bək yakın idi. Kadik Paşa da bulsa Güllü Agup'nun meşhur tiyatr hansı baydı. Əhməd Fəhim Əpəndi bu tiyatrğa asasən digidək berib, tiyatrlarını sehirləngən halda görətdi. Bu miterlik bulmay tiyatrçıla cem bulduğun Meğirdeç ağının dükkünüğümü bir işinde om kaldı. Uyada sahne adamları bilen paranlaştı, mundaştı, dost buldu. Tiyatr hem de fakat kürdüğün bir neysemez. Onun içi de yalqıncıgan bir otka aylanğan idi. Bir 1877-ci ili Osmanlı bilen Rusla otturistiki dokunuş küçəygen çağ idi. Osmanlı teatrının nurgun artistleri Edirne'ye Ruslağı oyun köstüşü için evetilgen idi. Sahnele kuru kılıp artist yetişmeslik ehvali gelip çıkan idi. Ahmet Vahit Epedid'in sordu. Artist bulam sen? O işkilenmeyi derhal kabul kıldı. Şunda kılıp 20 yaşlık bir tömürçü ustabaşı Türk teatr tarihi ismini yazgızdığan Tuncu kademine bastı. Onun Tuncu oyunu E. Borgois bilen Jolis Monox yazgan iki iğir adam namlıq komediya oyunu idi. Sahnede gevdilendirgen obrazı bolsa Boniface'nin rolü idi. Tunç qetin bir Türk kespi tiyatr sahnesi de boy görüstü vatatdı. Şu keçisi sahnenin köygelli arası da en çağın en meşhur tiyatrçilerden biri baydı. Thomas Pusulçiyeciyan. Pusulçiyeciyan Ahmet Fahim Efendi'ni körüp bek yahtudu. Ula bir günü bir yerge oldurup bir toxtam imzalaşdı. Hem de arka geniş yok idi. 6 aydınkin Pusul Yeçiyan kurgan Ömek bilen birge Bursa'a badi. Bursa valisi Ahmet ve Kıppaşa tiyatrı boğan çunkur muhabbeti bilen tonulgan bir devlet adımıydı. O senetkarlar için məxsus bir tiyatr binası saldırdı. Ulağa aylık maaş belgildi. 1878-ci yıldın 1882-ci yılgıca Ömek Bursa'da üzlüksüz oyun gösetti. Tiyatr medeniyeti intan yukur boğan Ahmet ve Kıppaşa bilen bile işleş yaş Ahmet Beyim Efendi'nin senetkarlık salayetini şekillendirişte intayın çoğu rol oynadı. Bir tümürçü ustabaşı hem de sahnenin hocayını boğan idi. TRT Uyghurçının hürmetlik klasmelleri Ahmet Bahim Efendi'nin hikayesi sahnegi beğişlenen köp davalgışlık bir hayat hikayesidir. Bursa'daki illadinkin İstanbul'a kayıtkan Fahim Efendi, Kedik Paşa tiyatrını icarıya alan Ömek bilen çok ümitle işçi yolga çıktı. Ama 130 kişilik Ömek Ramazan eğilimi ötküzenmeyi veyran buldu. Pusul Yeçiyan tiyatrını takap gitip kaldı. Fahim Efendi yalguz ve işsiz kaldı. Ama o toktap kalmadı. Ahmet Mithat Efendi ve muallim Naci bilen tanışıp rejisör Mine Yagın'ın başlamçılığında Çengey namlıq eserini sahneleştirdi. Bu işle izgi çüştü. Çerkes ezdenleri sarayga eriz qiğandinkin padişahının buyruğu bilen Kadik Paşa bir keçidli veyran kılındı. Behem Efendi özünün şu meşhur sözünü qiğanıydı. Ula veyran qiğan yerinin Türk tiyatrının Tuncu mescid işgellikini bilmeydi. O kaytidin hareket götü. Edirne, Trabzon, Samsun, Çanakkale, Bozcaada, Medelli,
Her bir şehirde yeni bir tosalgı, yeni bir başlanışını baştan geçirdi. O yıllarını üzü talladı, kimlerini üzü tikti, bizeklerini üzü aktif tefekkürü bilen buydu. Çanakkale'de bir oyunu tiki perde içilmayıl çeklendi. Ama o kink şehirlerde ütüp dağımlaştırdı. Ankara yıllarda ömük tarkap ketkende ilan tahtisi ve resim sızıp turmuşunu kan dedi. Vakitin ötüşü bilen Ankara'nın oyları onun resimleri bilen toldu. Ahırda kaytadan tiyatro ömkü kurdu. Bu yıllarda öğrendi, söyümlüklerden ayrıldı, uruşlarının gölenkisi de sahneden sahneye yürüdü. İzmir'de Kukuli Tiyatır'da çoğun alkışka erişti. Ferah Tiyatırı'nı icarı gelip, Labateş'in Perişan'ın Seferi namlık tiyatırı bilen İstanbul'un zilzilgi saldı. Meşrutiyet ilan kılınışı bilen Rıza Tevfik ve Tevfik Fikret'ki okşat ziyalıyla bile uçuraştı. Yıllar çiçeklengen Besa ve Veten yaki Silistre namlık tiyatırlarını halk bilen yüz görüştüydü. Onun ahırkı oranı Darul Bedai yani medeniyet uçku buldu. Tetkikat oranında yaş evlatlığa Moli erini ügetti. Binnaz ve Murabbe kinoları bilen kino uçuluklarını kadem koydu. 1926 yılı 26 yanvarda 50 yıllık sahnedeki tepekkür görüşünü kesiptaşlarının alkışları aslında ahırlaştırdı. O öz eslimlerinin ahırkı kurulurga mundak yazdı. Men şundak bir koğun kitap menki tuncu ve ahırkı betlerim yokap gitken. O şehir mi şehir aylandı. Köp kıtım lap yıkıldı. Köp kıtım kaydı orundan durdu. Ama sahnini herkiz taşlamadı. Ahmet Beyim Efendi manımışındak yanılışını bilmeydiğen tuncu Türk sahne adımıydı. TRT Uyghurçının hürmetli klasmenleri, bugün sahne gibi olan iştiyakının herkiz vazgeçmeyen, her bir yıkılıştın tekimi küşülünüp kopkan Türk tiyatrının tuncu Türk artısını tonup çıktık. Ahmet Beyim Efendi'ni ne cepala, ne veyrançılıkla, ne yoksuzlukla, ne yalgızlıkla sahneden yaklaştıran

görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandı.

Assalamualaikum, TRT Uyghurçunun hörmetli klasmelleri. Sefername namlıq programımızın yeni bölüm bilen hemminlani kızgın karşı alınız. Mən Seyran. Sepernamede bu qitim yönülüşümünü Şarkının mervaiti Van'ı qarattım. Mardan'nın taş köşüleri bilen hoşlaşkan dinkin, Mesopotamiyadan yukarı qarab minip, Sert'nin yeşil tağlarını işip, Şarkı Anadolu'nun sihri tupraklarına kadem koydum. Yol uzargan süre hava soğup, coğrafya tekimi örülmekteydi. Aldımdı peyda boğan her bir menzere, beni ötmüşünün başka bir kevdeki teklif kılattı. Ahırda Nuri suğu sınıp ketken Uçun Gölü'nün kırgıkıga, yani Van'a itip geldim. Şehir merkezi giriştin burun menin tuncu biktim asmanga tik yükselgen Van kalesi boldi. Van gölünün şarkı kırgıdığı tik kıyalı üstüge kurulgan bu heyvetlik bina miladidin ilgirki 9. eserde Urartu padişahı 1. Sarduri tarpidin yasalgan. İşiltilgen gayet zor taşla o devrinin kuruluş ve binakarlık mahartın namayan kıladı. Kale fakat bir müdafiye noktası bulupla kanmay, özne ötü diyene bir ittikat ve hakimiyet merkezi süptüdüm işiltilgen. Onun işi de ilip belirgan kızışlarda mıh yazgıdaki kitabıyla, yani taş bütükle, kurballık süpüleri ve ambar kurulmaları aşkarlangan. En dikkat tartıdığan kısım bolsa, Cenubi Antoluk'taki Sardur Munardı tuğan ve 1. Sarduri'ye taalluk boğan yazıktır. Bu kitabı Urartu'ların yazma tarihi'ye yorukluk tutulan en kadimki hüccetlerinin biri edip karıldı. Kalagi yamaşkan sırı köz yetkisiz sudulgan Van tüzlenliki ve köklükü bilen meptun kıldıgan Van gölü menzerisi mana mirahp oldu. Yukarı çıkkan sırı köl asman bilen birleşip ketkende görünetti. Şehrinin zamanıvi silüeti bilen esirlerden biri tik tuğan kalanın taş timi otur sitki siliştuğuma insanga zaman sayahati siyatı biridu. Taşlağa her tekkinimde ötmüşün salkıllıkı barmaklarımın uçuğu sınıdı. Şamal taşla arısıdın ötkende ötmüşün piçirlaşlarını kulkumu gelip geliydi. Urartu'la, Paris'la, Selçuk'la ve Osmanlı'la'nın ayağı izleri goya yeli hem muşiyeti tuğandek. Van kalesi pekat bir bina emez. O şarkın kalbige uyulgan devirlerge can ilan kıygan bir hatiri tişidir. Van'da seherler naşlılık bilen başlandı o deyişidim. Rastlı şundak iken. Men bunu dinken danlık Van naşlılıkı koltuğdum. Dastıhan hüddü bir mürasimdek idi. Otluk pişlak, murtuğa, cacik, esel kaymak diyen dek türle arka arkadan tizildi. Şimal şarkı Anadolu rayonunun yerlik tatlı türümlerden biri boğan, kavutnun korulgan temlik temi ve Van çörgenin darçın hidi iştiyahımını açtı. Tetit kulağının tilimde kaldığıgan izlerini küzdüp, her bir lokmada bir mol medeniyetinin çunkurluğunu eskildim. Köl menzersigi karap çiğimleştim. Seher kuyaş bilen bille, içimde cimcit bir hoşallık kapıldı. Keş boğanda yerlik aşkanının ıllıklıkıga panahlandım. Aldı bilen daskınımga tonurdu pşurulgan Van beleke yani inci kafalı geldi. Fakat Van küldülü yaşadığan bu alaydı birlik, taş donurda asta pşurulgan bulup, içi pşmak bilen yenik tuzluk idi. Onun inkin keledüş geldi. Ketik, yeşil maş korulgan piyaz ve tonur neni bilen tayarlangan, kosakın tok tutulgan enenevi bir tamak idi. Kurukluk, açık çüçüklük ve tetutkulağının maslışı bilen tilimde

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radyo Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
24: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
25: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чешен Гонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
12: İni Adala Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem mınlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара Радио Садоје Турција.
14: Да Турција радио да.
15: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
16: Петершија радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција уни радиоса.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
13: Эфирда Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
9: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Giderre bir amriye Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Evilişler ilki havarlar bilen tanış ediyiz. Ümvilen havarların qıytxasa mazmuni. Trump İran'ın ilalışmağını ya da boyun evmeyini isleyer. Palestina Futbol Federasiyası FIFA'nın İsrail'e karşı düzgünlerini berza edip bilmeyenliğini beyan etti. Prezident Erdoğan, Saud Arabistan'ın miras tüşür şahzadası bilen telefon arkalı sohbetleşlik geçirdi. Ezilleşler inni şuva beylek havarların dolu mazmununu dikkatinizde hüdürleyaz. Trump İran'ın ilalışmağını ya da boyun evmeyini isleyer. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Tehran'ın Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen sohbetleşlik geçiriyenliğini inkar etmeginden son İran'ı tanıkıytladı. Trump, Birleşen Ştatların harbi qavuğunun ilalışık kazanılıyansa ya da dolu boyun olunyansa devam edecektiğini aytdı. Ol İran'ı iki yüzlü çemeleşmekte ayıpladı ve Tehran'ın asasan inkar etmeğine karamazdan iki yurdun meselelerin çözülme için gepleşik geçiriyenliğini öne sürdü. İran olsa dini Oman bilen gepleşik geçiriyenliğini ve onun Ormuz Boğazı'nın bililikteki göze uçuluğuna gönüktürlerini məlum etdi. Donald Trump şeyle hem Birleşen Ştatların harbi deniz güçlerinin stratejik ähmiyetli Ormuz Boğazı'na göze uçuluk ediyenliğini öne sürüp, ilalaşık kazanılmasa ya da boyun eğmeseler Boğaz'dan hiç saat geçmezdiydi. İspanya, Seuta'nın ya da Melilla'nın üstü aşır bir kanun gelmeğin Avrupa geçmeğe şart düretmeyenliğini beyan etti. İspanya'nın demirgazık Afrika'daki Seuta ya da Melilla anklavları arkalı yurda bir kanun girmeğin migrantlara yurtta kalmağa, materyaga geçmeğe ya da Avrupa'da erkin hareket etmeğe hukuk vermeyenliğini beyan etti. 50 milyonun kovrak adamın adı bir anklavlara gelmeği sebeple İspan hakimiyetleri koşmaca hukukluluk çarelerini görmeğe mecbur oldu. Dışişleri İşler Ministerliğinin verilen beyannamada kadiyet tarafından kabul edilen kararların bu siyaseti ütkötmeyenliğini ıhtarıyor. Şeyle hem Tarajal Tolkun dövücüsüne kurulun 500 metrelik deniz bevada arkalı serhat hopsuluğunun berkidilenliğini ıhtarlı. Türkiye, Müsür ve Katar, İsrail'in Gazadaki düzgün bozmalarını yazgardı. Türkiye, Müsür ve Katar, İsrail'in Palestin'in Gaza sektoruna devam ediyen düzgün bozmalarını yazgariyarlar. Üç tevallası devlet, İsrail'i hastahanalara ve beylikli lukmançılık deskarlarının nişan almakta, asudu ilatı öldürmekte hem de halkara hukukunu gödök bozmakta günahkarlayar. Gaza'daki parahatçılık tağallarına işçen katnaşıyan adı bir üç yurt, belirlikteki beyannamasına hücumları, halkara hukukunun ve halkara insanperverlik hukukunun asasan baskılanmağı hükmünle hasiyetlenirdi. Tevallatçılar şeyle hem, Hamas'ın yaraklı çeklendirmeler varadakı düzgünü öz içine alayan iş meylnamasını kabul edenliğine karamazdan hücumların devam edeyenliğini beyan ettiler. Palestin'in Futbol Federasyası FIFA İsrail'e karşı öz düzgünlerini bercay etmedi. Palestin'in Futbol Federasyası FIFA'nın İsrail'e karşı öz düzgünlerini bercay etmenliğini ıltap kuramanın Palestin'in futbol ulgumuna urlun ağır darva karamazdan en çemeyirlen ver biparvay çemeleşyenliğini beyan etti. FIFA'nın beryan mağlumatına göre bağışlan Palestin'in Futbol Federasyası'nın beryan mağlumatına göre İsrail'in Gaza'daki genosidine Palestin Futbol Cemiyeti'nin 2013'ten qovraq oyuncusu, təlimçisi, emin ağdaları, yolbaşçıları ve beylikli ağdaları öldürülü. Şeyle hem stadionların ve türgünlüşük deskalarının esası bölüğü veran edildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistan'ın miras tüşür şahzadası Muhammed bin Salman bilen telefon arkalı sohbetleşlik geçirdi. Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistan'ın miras tüşür şahzadası Muhammed bin Salman bilen sohbetleşlik geçirdi deyip, Prezident

0: Entin ýanyň nakly kommunikasiýalar edarasy habar berdi. Erdoğan bilen Bin Salman söhbetleşdikde Türkiýe bilen Sowet Arabistanynyň arasyndaky özara gatnaşyklar bilen birlikde sewitary we halkara meseleler boýunça pikir alyşdy. Türkiýanyň Sowet Arabistanyna gurulýan hüjümlere gynanç bildirýändigini aýdan Erdoğan sewitde durnukly parahatçylygyň we asudalygyň ýola goýulmagy üçin tagalla edilýändigini bellädi. Prezident Erdoğan Israilin Gaza parahatçılık meylnamasının ikinci etabına geçilme üçin meylnamanın şertlerini yerine yetirmeğinin mühümdüğünü nıltadı. Daşar İşler Ministri Hakan Fidan telefon diplomatiyasını devam ettiriyar. Fidan son kubber hepte de Saud Arabistan'ın, İran'ın, Kuveyt'in ve Britanya'nın Daşar İşler Ministerlerinin başta durumu oruna bir nalça kardeşi bilen telefon arkalı sohbetleşlik geçirdi. Minister Fidan 31-nji iýulda Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Faisal bin Farhan bilen telefon arkaly söhbetleşlik geçiripdi. Iranyň daşary işler ministri Abbas Araqçy bilen 1-nji awgustda telefon arkaly söhbetleşlik geçiren Fidan Iranyň kardeşi bilen gepleşik etabyna ýetilen soňky sepki takyna pikir alyşdy. Kuveýtiň daşary işler ministri Jarrah Jabir Al-Ahmad As-Sabah bilen 3-nji awgustda telefon arkaly söhbetleşip geçiren Hakan Fidan kardeşi bilen Tewitde başdan geçirilýän soňky wakalar barada pikir alyşdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz daşary ýurt habarlary bilen tanış boldyňyz.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy

illeşer şun Türkiye dünyasının uç goraqsız geografiyasına şemalın suğurlayan bir matanın iyidine eğirir. Bir yüpün ışığına, bir mahmal kaftanın ağrastığına, bir başının görünüşüne, bir kuşun üstüne loğurdayan kümüştü, bir halinin motivine yen mengdeş nağışına gidlenen münler çiyillik bir hikayeni dinler. Tiyabi eğneşik, adamın dini bir bedenini örtgen mata derler. Eğneşik bir halkın haqidattır, bir geografiyanın klimattır, bir cemiyetin ınami, estetik düşüncesi, sınpi, yaşi, maşgalı yağdayı ve dünya olan karayıştır. Eğneşik kiyatıvır migrasiyanın iyidir, kiyatıvır ursun yağıtlamattır, kiyatıvır toyun şahatlıqdır, kiyatıvır ecanın qiydini ügrüdün sessiz bir dildir. Türkiye dünyasının eğneşiklerine ter salanmazda münlörce kilometrelik uzaklıklara karamazdan bir-birine sesleniyen umumi medeniyet görüyoruz. Altayların soğuk dağlarından, Anadolu'nun günlü düzlüklerine, Kazak tekralarının özök şehirlerine, Kırgız yaylalarından Azerbaycan'a, Türkmen çöllerinin Gagavuzya ovalarına çene uzayan bu giyin çayaklarda her cemiyet öz klimatının, tarihinin ve yaşayan toprağının iyidini eğneşiklerine nağış edip geçiriptir. Emma bu ähli köptürlüğün anırsında solur medeniyet ağacının köklerinin imitlenen umumi çıdıklar bardır. Sehra durmuşunu at üstünü yolculuğu ediyen, av avlayan, uruşyan ve migrasiya ediyen cemiyetler için eğneşikler hem koruyan, hem de iyişen görünüşte bolmalı. Deri, keçe, yün ve çöpür. Bir klimatın karşısında adamın en ulu kömökçülerdi. Sol sebeple eğneşik dini bir oğudun görmek için nel, durmuşun hareketine yoluş olmak için dizayn edilerdi. Göktürklerden Uyghurları, Hunlardan Karahanlara uzayan tarihin devamında matalar, renkler ve bede görünüşleri ütkütü de, eşiklerin şahsiyet götürmek ayrıtınlığı hiç vaat yetmedi. Büyük yüpek yolu boyunca dürlü sivilizasyalara kavat gelen Türkiye cemiyetler, tədə mataları və texnikaları öz estetik düşüncələrlə tədən tesirləyərdi. Yüpün nepistigi, mahmalın gözüllüğü, yunun berkliği, keçə olsa təxra durmuşunun amali dikinə vəkilçigi itdi. Emma eğneşin haqiqi cadırlığı matanın yüzünə edilən nağışlarda gizlənli. Gün, ay, yıllıq, yaşayış ağacı, qoçun şahı, quş, gül,

0: ve geometrik şekiller, dürlü çayaklarda, dürlü görünüşlerde öngüde çıksa da, şol bir kadim estetik duyguyunun iyilerini özünü cimleyer. Bir Türkmen gelin koynuğunu, Kazak şapanını, Özbek atlasını ya da Azerbaycan başlığını öngüde çıkan her bir nağış, geçmişten şuğun kune çenine gelip yeten tesis hikayenin bir bölüğüdür. Türkiye dünyasının dep desturi egneşiklerine kızıl, canlılığın, süyguyunun, bereketin ve tədə başlangıçların renkidir. Şonunla birlikte sehranın sarısı, asmanın göğü, toprağın qoğru ve qarın ak renkiyem eşiklerde şöklenir. Qazaq ve Qırğız medeniyetlerine şapan, xormatın ve cemiyetçilik avrayının nişanı bolyan bolsa, Qırğızların ak keçe kalpağı, dağları, pekliği ve erkinliği yatadır. Dinalların elecek başatkıcı olsa, üylünmök, enilik ve cemiyetin içindeki orunu yali durmuşun mühküm ügrümlerini gururun beriyar. Özbekistan'a yağtı renkleri ve tolkunlu nağışlarının atlas mataları, Merkezi Asya'nın ve kadimi şehirlerin renklerini özünü cemleyen olsa, Türkmen egneşikleri, kızıl koynukları, acayip başatkışları ve gümüş şahitlerle güçlü bir şahsiyet anlatmasını ögüleyar. Hal nağışlarındaki geometrik şekiller hem eşiklerde ve şayfeplerde yaşamağa devam ediyor. Azerbaycan'ın milli egneşiklerine nepislik, renk ve ince zahmet yönü çıkıyor. Kayılan koynuklar, kuşaklar, başatkışlar ve şekinin yüpek dokumaları bu bay mirası şöklendiriyor. Anadolu olsa yürük dokumaları, Karadeniz'in renkli yağlıkları, Günnoğur Anadolu'nun bindalları, Ege'nin şalvarları ve İç Anadolu'nun milli egneşikleri, tapahtı geografiyaların huvasını ve yaşayış görünüşünü özünü cemleyer. Bu yaklı köptürlüğün umumi dili olsa birdir. Egneşik adamın dinver bedennel yaşayan toprağını, değişik olan cemiyetini ve geçmişten miras alan medeniyetini hem egnine götürüyor. Türkiye dünyasının egneşiklerine kuşak ve baş giyim dine bir üstünü doldurayan aksuarla del, şahsiyetin ve durmuşun mühküm görközlerdir. Kümüş kuşaklar, kayalan yüplükler ve kımmat bahal dağışlarla bedelen bölükler, nefislik ve cemiyetçilik derecesini görközleyen malsa, üstündeki gün, gül ve bakılığı simvallaştıran nağışlar, geçmişin nağışlarını özünü cemleyer. Denen başatkışları olsa yaşkıyız, öylenmek, Enelik, yaz ve karlılık yalı durmuşun dürlü dügürlerini görküdiyar. Egneşiklerin renkleri, nağışları, mataları ve başkayım görünüşleri hem adamın haysi vittin ve cemiyetten gelinliğini görünmeyen dilsiz bir şahsiyet resmi namatını ögürlüyar. Hazırkı zaman durmuşun milli egneşiklerin günlük kullanışını azaldan hem olsa, bu miras toylarda, bayramçılıklarda, festivallarda ve medeni çağrılarda yaşamağa devam ediyor. Yaş, dizaynerler, köyünün ağaçları ve mataları hazırkı zaman dizaynerlerle birleştirip, geçmişi şun kune geçiriyor. Sebebi milli egneşiklerde dinavar giyimlerden migrasya yollarını, Ecilerin zahmetini, nesillerin hakidatını ve Türkiye dünyasının umumi medeni mirasını görüyoruz. Bir sanlığın kapağı açılır. İçinden yıllardan beri saklanan bir koynak çıkar. Matanın renki entegem canlıdır. Nağışları entegem loğurduyar. Ve şol pırsatta vaktin ehrizadı köyünüldüp bilmeyenine göz yitiriyoruz. Siyavi kavrzatlar matadan hem güçlüdür. Bir nağış bir milletin hakidatıdır. Bir renk, bir geografiyanın tesir, bir egneşik geçmişten geleceği uzap gelen bir köprüdür. Türkiye dünyasının egneşikleri Altaylardan Anadolu'a, Sibir'den Balkanlara çenine uzayan bir ulu bir medeni köprüsüdür. Bu köprünün her bir renkine bir durmuş, her nağışında bir yatlama gizlenenler. Egneşikler bize dine bir geçmişten adamın özünü gururun vermek ve köklerini geleceği geçirmek arzuğunu hem pışırdap aydar. Her bir nağış bir yatlama, her renk bir hikaye, her egneşik geçmişten geleceği uzayan bir yol olsun. Köklerden götürülüp gelen setler tədən yanglanyansa, hoş, sağ olun.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

illeşer jahan keşlerine kıyalat da gepleşiminin tədi bölümünde tarihin dine qor yeri dəl eğitim denirlerde kem yazılanlığını görürüz. Ve şeylilik gülen tarihi şayetlik etme üçün Gunnogor ortaya denirine siyahat ederiz. Gunnogor ortaya denirde asırlar boyu ençime gemilerin yüzün, sivilizasyaların çaknışan, dillerin, dinlerin ve talapların qatlaq qatlaq olan kadimi denizdir. Bu sular dini bir sudanın del, eğitim hükmürovanlığın, imanın ve siyasetin asırlar boyu düğün merkezlerinin bolan yerdir. Her düğün kevat açılıyar, kevat tereden dağılıyar. İnni olsa sizi 16. asırın ahırında Osmanlıların denizleri bükürlemeye tayarık gören günlerine Kipr sögüşüne alıp gideriz. Sebebi bu dini bir taparın, bir adanın ya da bir sögüşün kıssası del. Gunnogor Orta Deniz'in ıkbalının tədən yazılan tarihinin başlangıcıdır. Gunnogor Orta Deniz'i tarihin doğamına Suda yollarının dini ve medeni merkezlerinin çatırığı ve büyük imperiyaların tövüş meydanı bolup durur. Osmanlı İmperiyatının 1571 yılı Kipr'ı basıp almağı, Dengivir adanı basıp almak dəli. Gunnogor ortaya dengindən güç balansını düyüp götür, ütküdən strategi ədindi. Bu basıp alış 16. asırın geosiyasında en mühüm ölçük noqotlarının biri hükmünə tarixa girdi ve Osmanlı İmperiyatının deniz hegemoniyasını birleştiren mühüm üstünlük qollu. Osman Deniz Flotu'nun 1571 yılı Kipr'ı basıp almak yolunu nedip başlandığına göz aylalı. Osmaniye'nin Gunnogor ortaya dengende giyinilmeği esasar hem Yavuz Sultan Selim'in Mısır sapparı ile tizleşti. Bu sapparı Memlükler Sultanı'nın dargamağına ve Siriya'nın, Palestina'nın, Liban'ın ve Mısır'ın Osman teritoriyasının düzümüne biriktirilmeğine sebep oldu. Osmanlar bu basıp alışıklar arkalı İrusalim, Halab ve Damask yali Muqaddes ve Bağ şehirleri basıp aldılar. Kızıl Deniz'e ve Hindi Akyanına çıkmağa mümkünçülük kazandılar ve haç yolları arkalı İslam dünyasının koruyucusu vazifesini yerine getirip kanunluğunu berkittiler. Kanun Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı doğrultusunda Osmanlılar deniz güçlerini kurumlaştırıp Gunnogor ortaya dengende deniz ağalığı için güreştiler. Rodos adasının basıp alınmağı ile Gunnogor Orta Deniz'in merkezindeki ada Gospitalier Ritsalarının alını ve Osmanlı İmperiyatına koşuldu. Şeylilik bilen Egey ve Levant kenarlarına Latin karakçılarının hopunu azalttı ve 1533 yılı Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı Devleti'nin kulluğuna girmeği ile Osmanlı Devrubat ve Hünermen Deniz Portu'nu dürüttü. Osmanlıların ortaya dengine çürtkesik artıkmasını ıgılan edin en mühüm evolüşük noqodu. 1538 yılın 27 sentyabrına Prevez deniz yeniş oldu. Bu tarih günü Osman deniz portunun başı Admiral Barbaros Hayrettin Paşa, Genuyalı Admiral Andrea Doria'nın yol aşırınaqı Haçlı deniz portuna karşı yeniş kazandı. Prevez'deki bu ölü deniz tegoşu Orta Yer Deniz'deki Hristiyan birleşiminin təsirini derib dağın edip, Osmanlı İmperiyatının dini bir kuryeri dəl, Eytem Deniz'de de ayğıtlı güçlüğünü görközü. Bu vaqa Osmanlı Deniz'çilik tadın tarihi ölçük noqodu oldu. Ozul kuryerde ösü strategiyatını durmuşa geçirin Osmanlıların Deniz'de kemişilik oranını korumağa başladı. Prevez yenişinden son

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıysa tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Medeni mirasımızın kilise yaldamasında yüz düşkən şeyə aman sağ olunuz.
1: Türk aleminin medeni mirası.

Acılarım tutun beni kaldırın. Aşkın gelmiş geçmişine saydırın.